Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. We go together.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: GT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Bir an önce dursun her şey.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Merkez Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo, paranın gülen yüzü.

Ömer KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: 1-1-2.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Bloomberg GT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
2: Best Allianz'tır. Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
0: Reklam.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.
2: Öncelikli yayın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
0: Reklam.

0: Öncelikli yayın.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
2: Best Allianz'tır. Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
0: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel.
0: Reklam.
3: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.
2: Kamu spotu.
3: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
4: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Kamu spotu.
3: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
4: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
5: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
6: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
7: Bloomberg ET Radyo.

0: TRT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Sen, ben, bir masal şimdi. Uzak diyarlarda yaşanan

0: Reklam.
1: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Reklam.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi.

0: etstur.com'da. ETS ile gel.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: reklam.
1: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
2: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
0: Best Allianz'tır. Best Allianz. Reklam.
3: Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo. I'm losing my self-control.

0: Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılım evim.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.
2: Öncelikli yayın.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Durmadıkça hep güçlendik, bundan eminim. Çok yaraldık, hep sarıldık, hep direndik, çok dayandık.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. This is

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bloomberg ET Radyo.

giderken kalbim sende dursun. Bana unutmayı anlat severken.

0: reklam.
1: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
0: Reklam.
2: Kamu spotu.
3: Bir şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyorum.
4: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyor.
5: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde. Gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
6: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
7: Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Kamu spotu.
1: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
2: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
1: Bak televizyon hazır.
2: Hep bu sonla biterdi.
1: Kahraman!
2: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
1: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır. Uyan artık.
2: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
0: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: öncelikli yayın.
1: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: liar, guess I'm a bad liar.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: TT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Düşüyorum ona biri tutsun, dalıyorum dibi beni yutsun diye. Çabalıyorum ama çok zorsun, yanıyorum bu kız benim olsun diye. Düşüyorum ona biri tutsun, dalıyorum dibi beni.

0: Öncelikli yayın.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP.

www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sunar.

0: Aslında böyle başlamamıştım. Hayata karşı çok daha açık, coşkuluydum. Ama Ceyhun, biz 5 dakika konuştuk. Ceyhun dedi ki, kayda girmemişiz. Ve yeni baştan başlıyoruz. Hiç konuşmamış gibi. Hiç başlamamış gibi. Sesten az önce gibi. Ne oldu, güzel başladın mı?
1: Çok güzel başladın.
0: Tek suçlu Ceyhun.
1: Biraz daha yürü buradan ama.
0: Buradan yürüyeyim mi?
1: Yürüyelim.
0: Sesten az önce. Ben şey sormuştum ilk kayıtta. Yani kayda girdiğimizi düşündüğümüz o anlarda. Sesten az önce deyince o frekanstan hemen önce mi? Yoksa aslında ne demiştim? Kaybetmekten hemen önce mi diye sormuştum. Ama o da senin bir çocukluk anına dayanarak sormuştum.
1: Hmm.
0: Bir sesin kaydı var ya sende.
1: Evet evet.
0: Onu düşünerek sormuştum.
1: Ay, çok tatlısın.
0: Evet.
1: Onunla hiç bilgisi yok aslında. Tekrar anlatıyorum ben de sevgili Ceyhun, buradan sana, şuradan sana. Hayır, şuradan sana pardon. Selamlarımla. Laf ağzımızdan çıktıktan sonra bize ait olmayan şeylere dönüşüyor. Ama bu bizim seçimlerimizle doğru orantılı ilerlediği için haliyle içimizdeki frekans dışarıya ses titreşimi olarak çıkmadan önce, yani konuşmaya başlamadan önce ya da ses çıkarmaya başlamadan önce, neyse onun adı o. O an bizim en özgür olduğumuz alan ve karar verme. Olayın nasıl ilerleyeceğini yönlendirme konusunda karar verme ve titreşimi sese dönüştürme hikayesinde o çok özgür bir alan gerçekten. Yani çok büyük bir güce de dönüşebilir, çok büyük bir kaosa da dönüşebilir. Birisine seni seviyorum dediğin zaman olayın rengi devam edebilir. Ben seni hiç sevmemiştim aslında dediğin zaman başka bir hikaye oluşuyor. Aynı yerde iki kişi aynı şeyi söylüyorsun. Hı hı. Dolayısıyla ben onun hemen öncesindeki yerde durdum ve o durduğum yerde yaşamla ilgili bakış açılarımı, hı hı, çeşitli deneyimlediğim şeyleri paylaşmak istedim aslında insanlarla. Bunu da niye istedim? Kendi kendime şöyle bir kitap çıkartayım falan diye bir derdim yoktu. Destek Yayınları'nın sahibi sevgili Yelda. Çok öpüyorum buradan kendisini. Ya gecenin bir vakti böyle bana mesaj yazdı, işte acil kitap yazman lazım falan diye. Dedim niye acil kitap mı yazılır yani, nöbetçi yazar gibi. Ondan sonra dedim bir şeyler toparlamıştım, yazmıştım, etmiştim. Bütün hayatım boyunca bir şeyler karaladım çünkü. Tabii ki dedim seve seve elimden geleni bir şey yaparım, beğenirseniz de basarsınız ama beğenmezseniz de söyleyin yani. Böyle bir şey çıktı ortaya, onlar da çok mutlu beğenerek paylaştılar. Yani okuyucuyla buluşturdular. Zaten bu bende çıkmış oldu. Yani, hı hı, bir sürü belki yazar, hiç bilmiyorum şimdi bu şey, community'yi. Kitaplarını sahiplenip bir şeyler paylaşıyorlar, ediyorlar, hı hı, falan ama bu benden çıktı artık. Zaten dediğim şey de o.
0: Ya sen bunu reklamını yapmazsın ki bence.
1: Yani değil, reklam...
0: Oturup da böyle hani, hayır reklam derken böyle alıp buradan böyle alıntılar yapıp sosyal medyada falan.
1: Sosyal medyada paylaşacağım şeyler, hı hı, olacak tabii ki çünkü... bu öyle bir şey ki bir sürü değişik insana dokundu, hı hı, ve bu değişik insan, yani şundan bahsediyorum tabii, kitap çıkmadan önce o draft halindeyken bir takım arkadaşlarınla paylaşıyorsun yani doğal olarak, sence nasıl diye. Hı hı. Burada yazdığım bazı şeyler bayağı, yani neyi okusam üstüne konuşulup tartışılır hale geldiği için bir tanesi dedi ya ben bunun resimlerini yapmak istiyorum ve bir ressam arkadaşım Efe Işıldaksoy Kaş'ta yaşıyor. Kaş'ın bir köy, dağ köyünde, hı hı, yaşıyor. Kitabın resimlerini yapıyor ve sergisi açılacak. Daha sonra ben işte
0: her bölüme mi, çok özür dilerim, her bölüme mi bir şey
1: ona
0: yapacak?
1: Ona dokunan her yere yapıyor. Tamam. Hı hı. Her bölüm bölüm yapmıyor. Hı hı. Yani öyle bir hikayesi, anladım, yok. Bu kitap da öyle. Kendini tekrar eden bölümler var. Ama hayatta da öyleyiz, hı hı, ya böyle bir şeyler. Ya bunu niye yaşıyorum ben yine diye, hı hı, kafan doluyor bazen. Bu tam olarak öyle bir şey. Sonunda da söylüyorum onu, hı hı, zaten. Yani her yeri kendi spoilerını veren bir kitap. Ben sevdim açıkçası. Hı hı. Bazen de şey diyorum, o yazarlıkta öyle bir şey varmış. Ben mi yazdım bunu ya falan dediğim şeyler var. Öyle düşünüyorum ama hani başkası yazmış hissiyatı da yaşıyorum. İlk başlarda çok yaşıyordum. Hele bölüm atmaya başladığım zaman. Hani yazdım bir şey, sonra bunları kullanmak istemiyorum, hı hı, kitapta dediğimde. Daha sonra yavaş yavaş, evet ben yazdım bunları duygusuna dönüştü hikaye. Efe de kendine dokunan bölümleri, bazıları kitabın içinden bazı cümleler oluyor. Yani yaklaşık 30 tane falan eser şu ana kadar resimlemiş durumda. Bunun sergisi olacak. Hı hı hı. Lansmanlarda ben işte insanlarla kitapla ilgili bir şeyler paylaşır, kendi hikayemi, bunun hikayesini, hı hı, beraberinde anlatırken dedim bunun bir müziği de var bu kitabın. Hı hı. Yani sesle ilgili de bir şey. Bir iki tane şarkı da söylerim belki falan dedim. Sonra hangi şarkıları söylerim? Ama o şarkılarda da yargı var. Bir dakika dedim, ben kendim bunun sözlerini yazsam. Hı-hı. Şarkıların sözlerini de yazdım. Yaklaşık 10 tane şarkılık bir albümü var şu anda. Yapay zeka ile çalışarak o şeyler bestelendi. Ben üstüne okumalarını yapacağım. Ve bunun böyle bir konser silsilesi de olacak. Dolayısıyla kitabın bölümleri okunurken, bir taraftan dinlenirken, ama şey değil, böyle ambiyans müziği gibi de değil. Oynayıp edeceğimiz, başka yerlerden baktığım sound'u olan bir şeyler yaptım. İngilizcesi de var, İspanyolcası da var falan. Böyle bir şey çıkıverdi ortaya açıkçası.
0: Ya neden tek bir kanalda düşünemiyorsun?
1: Benim şeyim...
0: Neden böylesin?
1: Aşkım benim...
0: Sorum çok saçma ama, ama biliyorum.
1: Hayatım öyle bir şey yani.
0: Niye tek? Mesela kitabı çıkardım, tamam, olamıyor. Hep böyle...
1: Özür dilerim.
0: Hayır hayır, bu çok güzel bir şey. Bu bilim, yani bu bilim kafası, hani şey kafası, matematik kafa, çok güzel. Ama hani böyle bir... Bu insan, bu da böyle, bu da böyle. Proje insanı ama proje. Matematik düşünen proje insanı.
1: Ya bu kitabın bazı bölümlerini kısa film olarak çekmek isteyenler var mesela bizim ekipte. Bu bölümü, ben bu bölümü çekebilir miyim? Şimdi çalışıyorlar.
0: Ben şu terk etmenin bin biçimine ben yapabilir miyim bir şey?
1: Yapabilirsin tabii ki.
0: Bir senaryo böyle kısa.
1: Seve seve.
0: Şu terk etmenin bin biçimi çok güzel.
1: Çok sağ ol.
0: Yani orada işte seni hiç sevmedim aslında. 20 yıl yaşamış bak, terk ediyor. Seni hiç sevmedim aslında diyor. Ya da rol yaptım diyor.
1: Evet.
0: Bak, bir çok öyle var gidiş öyle. Var. Evet. Var değil mi? Tabii.
1: Çok var.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
3: Öncelikli yayın.
4: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
10: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
1: İkinci kitabımı da bitirdim. Şu anda okuması yapılıyor. Ben çok roman haz eden bir insan değilim. Yani özellikle artık herhalde çok fazla hızlı yaşadığımız için roman okumayı falan eskiden çok severdim. Şimdi öyle tahammül edemiyorum. Kafam başka yerlere gidiyor romanın belirli yerlerinde. Ben kendi hikayemi oluşturuyorum falan.
0: Çünkü
1: öyle.
0: Kurguyu beğenmiyorsun.
1: Ya kurguyu beğenmemek değil ama ben yani orada başka bir şekilde tanımlasaydım keşke falan gibi bir duyguyla genelde uzak duruyorum okumaktan falan. Hiç öyle bir şey yazasım da yoktu. Ama ikinci kitapta da mesela 81 ilin hikayesini yazmaya başladım. Onun bendeki hissini yazmaya başladım. Ben daha çok duygu ve hisle, oradaki hisle ilgileniyorum. Bu kitabımda da öyle bir bölüm var. Çünkü bir yere gidiyorsun, bir şey yaşıyorsun ve sen aynı insan değilsin oradan çıktıktan sonra. O yüzden kaderci olamıyorsun. Yani ben, biz seninle bugün ne konuşacağımızı bilerek, planlayarak gelmedim ben buraya. Ki bir kayda girdik, konuşma başka bir şekilde ikinci kayıtta devam etti falan. Dolayısıyla oradaki hisler, o an yaşadığım hisler, çocuğuma da hep aynı şeyi söylüyorum. O anda, o gün ne yaşıyorsan, o da senin için bir şey ifade ediyorsa onu not al. Ben bunu çekiyorum. Çektiğim için de işte belgeseller yapıyorum. Hislerle alakalı. Sonra dedim ki ya benim 81 tane ilim yok ki. Benim 67 ilim vardı. Ben şimdi insanlara bu 14 tane ili nasıl anlatacağım? Onu anlatsan şimdi yeni kuşağa 67'yi anlatmak zorunda kalırsın. 67 desen 14'ü kime anlatacağım falan. Tabii biz Zonguldak'ta kaldık. Daha sonra 11 ili kapsayan başka bir şeye yazmama sebep oldu aslında o kitap. Çünkü burada çeşitli durumların, anların benim kafamdaki özetleri var. Ya da o duygunun özü, yoğunluğu var. Onların bir tanesinin içinden başka bir kitap çıktı. Dolayısıyla bir romana dönüştü o kitap. Bir anda içinden Cem diye bir karakter oluştu. Evet, ve o karakterin hikayesi, yol hikayesi.
0: O yollarda.
1: Evet.
0: Peki buradaki bölüm şimdi şey çok bana ucuz gelir. Televizyonculuk açısından da yaparken, programcılık açısından da. açarlar böyle, tamam mı? Mesela ben okudum bu kitabı ama böyle başlıkları var. Oradan çok kolaydır söylemek. Adamın da kitabının, emeğinin hep beraber namazını kılarız şimdi. Hiç doğru bir şey değil yani bu. Ama buradan sana bazı sorular çıkarmak istiyorum. Bölümler değil. Tanımadığın birine içini açmak kolay mıdır senin
1: için?
0: Çok
1: kolay tabii. En kolay olur hatta.
0: Ya.
1: Tabii. Şeydir ya bu. Bir daha görmeyeceğim nasıl olsa.
0: Aa.
1: İnsan o duyguyu yaşadığı zaman görmeye devam edebilirsin. Ayrı konu. Ama bir akşam bir yerde oturursun. Yanına da birisi oturur. Kadın, erkek, cinsiyet, hani fark etmez yani. Onun da anlatacağı bir şeyler vardır. Ya da dinleyeceği bir şeyler vardır. Senin de öyle anlatacağın ya da dinleyeceğin bir şey vardır. Birdenbire o işte önündeki herhangi bir şeyden yola çıkarak konuşmaya başlarsın. Hayatındaki en keyifli ya da belki en çözüme dayalı anlardan birini yaşarsın ve ondan sonra kalkarsın oradan. Bir daha görmeyeceksindir. Belki irtibat şeyi alsan bile numarası, haberleşmeyeceksindir. Çok var yani. Ben dün şeyden gelmiştim, İtalya'dan geldim gece. Çok acayip şeyler yaşadım yani İtalya'da.
0: Öyle oluyor seyahatlerde ama.
1: Ve herkes şeydi orada, işte tam kitaptaki şeyi de yaşadım. Şöyle söyleyeyim. Floransa'nın sokaklarına dolanırken bir eczanenin önünden geçerken bir müzik sesi, ama çok güzel soundlu müzik sesi, kafayı uzattım içeriye. İçeride eczacılar önlükleriyle dans ediyorlardı falan. Gelin gelin falan diye çağırdılar. Girdik biz de eşimle. Biz de dans etmeye başladık. Bir sürü insan geldi, dans etmeye başladık falan. Ondan sonra sohbeti açtı. Siz nereden geliyorsunuz? Aynı güzel dans ediyorsunuz. Şudur budur falan. Dedim Türkiye'den geliyor. Nereden? İstanbul'dan. Eczacı olan hanım, yaşı olan hanım işte var, kocası var. Doktor oğulları var. Bir başka eczacı kız var. Ben dün geldim dedi İstanbul'a. İstanbul muhabbeti açıldı. Sonra işte eşim dedi Türkiye'de televizyon yıldızı, başka birileri tanıdı falan benim dizilerden benim.
0: Hemen dizi. Girmişlerdi zaten.
1: O muhabbet başladı. Kitaptan bahis oldu. Ondan sonra ben bu kitabın bestelerinden, parçalarından bir tanesini çaldım ve benim müziğimde Floransa'nın sokaklarında insanlar
0: hiç
1: dans ettiler.
0: Hiç tanımadığın insanlarla.
1: Herkes birbirine telefonunu aldı, e-mail adresini verdi, ne olur görüşelim.

0: Biz gelince sizi arayalım.
1: Asla
0: Bu
1: olmaz.
0: hiçbir zaman olmayacak ama
1: Hiçbir
0: önemli
1: zaman.
0: değil. O duyguyu orada duruyor olacak ya. Yani öyle bir şeyden bahsediyorum.
1: Evet.
0: Dolayısıyla çok şey konuşuyorsun orada o insanlarla. Onlar neler anlattılar? Kızı öyleymiş de oğlu öyleymiş de oğlu ayrılmış da kız arkadaşından falan falan falan. Yani bana beni hiçbir şekilde değiştirmeyecek ya da bana bir şey katmayacak ya da aynı şekilde benim için de geçerli. Biz bir takım hikayeler dinledik birbirimizden. Herkes çok mutlu oldu. Onları anlatmak istiyordu belki. Anlattık. Sarılıştık, ayrıldık, gitti.
1: Bazen böyle tanımadıklarını hani bir sofraya oturmak da güzel oluyor ya, orada muhabbetlerle gelin bir yemek yiyelim, gel otur, hadi davet etmek,
0: Aynen.
1: bir şey içelim
0: Tabii.
1: demek. O da çok güzel oluyor. Bir daha
0: Çok.
1: asla görmeyeceksin.
0: Evet. Ama insanın buna ihtiyacı var
1: Burada
0: aslında.
1: olamıyor bu. Olabiliyor mu? Yapabiliyor musun burada?
0: Ya benim hayatımda çok zor. Yani
1: Aha.
0: öyle bir masaya denk gelmem çok zor. Ama ben sokakta dolanmayı seven bir insanım. Özellikle şey çekmeyi seven. Hani bir şey benim rotadan çıktığınızı çekerken şimdi dünyanın parmak izi. Bir yerden geçerken birisi gördüğü zaman beni hani tanıyorsa davet ediyor. Tanımıyorsa yan masadaysak bazen siz ne yiyorsunuzdan yola çıkarak masalar birleşiyor. Bazen bir çocuk oynuyor o çocuğun üstünden. Yine aynı yere bağlanıyor aslında. O andaki şeyi sen oluşturuyorsun. Bütün hikayeyi. O da sana bir şey katmış olarak devam ediyorsun. Yani ben işte Ayşe teyzem vardır rotadan çıktığınızda şey yaparken hayatta mıdır inşallah hayattadır şu anda. Ama işte hayat dedim garip tesadüfler zincirdir Ayşe teyze. Evet evet dedi öyledir dedi. Ben seni çok sevdim bak dedi onu kimse
1: Bu
0: bilmez.
1: da var
0: Şurada bir
1: gerçi içinde.
0: evet şurada dedi bir yer var dedi git dedi orada dedi benim için bir nefes de benim için çek dedi. Mesela biz gittik Ayşe teyze için orada bir nefes. Çünkü gidemiyormuş kocasıyla gidiyormuş eskiden falan filan. Bana ait bir anı mesela bu. Ben bunu kullanmadım belgeselle. Ama beni iyileştirdi, bir şey için yetiştirdi, büyütmüş oldu.
1: Bak iyileştirdi dedin. Hasta mıydın iyileştirdin? İşte aynı şey. Aynı
0: Senin
1: şey
0: eline
1: üzerine.
0: malzeme vermek için yapıyorum prenses. Aşk olsun.
1: kendine varmak diyorsun ya son.
0: Evet.
1: Sonda. İnsanın kendini gerçekleştirmesi. İnsan kendi gerçekleştirdiğini hissettiği anda mı kendi gibi olmaya başlayabiliyor?
0: Kendiyle yüzleşmeye başladığı anda. Yani şöyle bir test yapabilir herkes. Yani her gün aynaya da kendi gözünün içine baksın. Biz genelde aynaya baktığımızda kendi gözümüzün içine bakmayız. İşte ağzımız, yüzümüz, üstümüzdeki falan. Ama böyle bir 10 saniye fazla da değil. Her gün bir hafta sonra başka şeyler görmeye başlayacak. Belki bir ay sonra. Orada insanın kendi gözünün içi kendine başka bir şey söylemeye başlıyor. O yüzleşme çok değişik bir şey gerçekten. O yüzden ben denk getirebiliyorsam baya hani kendime bakarım böyle aynada. O ilk yüzleşme anı. Bir kere fiziksel olarak kendinle yüzleşme. Çünkü seni bir aynada dışında hiç kimse seninle göz göze getiremiyor. Kendine göz göze gelebildiğin tek an ayna. Yoksa yok yani. Dolayısıyla içselleşemiyorsun. Dışarıdan gelen hikayelerle, insanların sana olan yaklaşımlarıyla kendine dair bir fikrin oluşuyor aslında. Ama işte çok karizmatik, çok bir şeyci, manyağın teki, ayna tatlı adam, çok şey bir şey falan. Sen bunlarla donandığın için sürekli evde ben öyle miyim hakikaten hangisiyim diye kafalar karışabilir. Ama git aynaya bak kendi kendine, gözünün içine ama. Burnunun ne kadar güzel olduğuna, dudakların ne kadar bir şey olduğuna değil. Birkaç gün sonra suratta ve değişik bir tebessüm oluyor. Ben denedim ve deneyin yani değişik bir şey.
1: Günde kaç dakika bakıyoruz?
0: 10 saniye, 5-10 saniye kendi hem delilik hem zor bir şey zaten. Ama bütün gün şey.
1: 10 dakika bak delir yani
0: Yok,
1: orada da
0: 5-10
1: başka bir
0: saniye
1: şey.
0: baktığı zaman insan değişik bir şey. Göz değişik bir organ yani. İnsanın kendiyle özellikle bir şey yansıyorsa sana ama ayna yani telefon aksi değil.
1: İnsan gözünden hüznü silebilir mi?
0: Silemez.
1: Emin misin?
0: Bence silemez. Hikayesi kalır. Yani o hüzündür.
1: Gözünden,
0: ama başka bir
1: bakışından.
0: Başka bir deneyime dönüşebilir. Dönüşebilir. Silmek değil de dönüştürebilir.
1: Bu ne acı bir şey ya? Baksana bak. Şeyin sevinçli, coşkulu, gözleri ışıl ışıl birinin hüzne dönmesi mümkün olabiliyor. Ama o hüznün silinerek başka bir şeye dönmesi o kadar mümkün olmuyor.
0: Evet, o deneyim başka bir çizgi atıyor çünkü. Hepsi, ya yani hüzün de olsa, sevinç de olsa insanları olgunlaştıran belki yaşadığı acılar. Fiziksel acıların ötesinde ya yani içsel acılar. O değişik bir şey. Yani o tecrübe katmanları bakışın anlamını değiştiriyor gibi geliyor bana. Dolayısıyla sevinç onun üstüne belki yaşamı daha devam edilebilir kılan bir başka katman oluşturuyor olabilir. Ama hüznün silinmesi değil de dönüşmesi mümkün.
1: Nereye dönüşür? En tecrübeye, olabileceği.
0: Tecrübeye dönüşür. Hı-hı. Yaşamsal tecrübeye dönüşür bence.
1: Bu da çok bence ince bir çizgi.
0: Evet tabii ki.
1: Çünkü orada olanla olmayan var ya. Bazen hani orada olmuyor ya insanlar. Bazı insanlar uzağa bakar. Ruhu orada değil gibidir.
0: Evet. Onlar daha çok uçakla gitmeyi severler bir yerlere. Tabii. Geçerken görmesinler diye.
1: Ay bir dakika ne demek istedin anlamadım ben. Niye geçerken görmesinler diye?
0: Şöyle. Mesela trenle yolculuk etmekle uçakla yolculuk etmek arasında çok ciddi bir fark var. Geçtiğin yerlere bakabiliyorsun treni sen kullanmıyorsan. Hı-hı. Arabada da öyle. Eğer yanındakiyle çok ilgilenmiyorsan bir şeylere bakabiliyorsun. Durakta bekleyen insanlar, çalışan insanlar, binaların tepeleri. Ama sen bir şeyin kullanıcısıysan, uçakta kullansan da kullanmasan da zaten bir şey görmüyorsun. Bir yerden bir yere çok hızlı transfer alıyorsun. İnsanlar da öyle. Yani bir şeyi çok hızlı yaşıyorlarsa durup bir şeye bakmak, onu hayatına katma şeyleri olmuyor, tecrübeleri olmuyor.
1: Sen trenci misin?
0: Ben arabacıyım daha çok. Ama treni çok sevdiğim bir...
1: Şey anlamda, ben trenciyim tabii. Yani uçak mı, tren mi gibi ikiye ayırarak. Trenci misin uçağa karşı?
0: Trenciyim tabii ki.
1: Sen koridor insanı mısın, cam kenarı mı?
0: Bunu da gene tren için söylüyoruz.
1: Tren içinde, uçak içinde. İkisi uçak içinde söylüyorum bak.
0: Uçak içinde genelde uyuduğum için koltuk insanıyım. Camdan bakmayı severim. Dışarıya bakmayı hep severim. O yüzden cam kenarı kabul ediyorum.
1: Trende de mi cam kenarı?
0: Düşündüm bilemedim.
1: Trende cam kenarı geçerken seyredersin.
0: Evet yani görmek şey var, perspektif açısından düşündüm de senin söylediğin şeyi. Evet onu tercih ederim.
1: Ben bunu başka bir yerden anlamlandırıyorum. Dışarıyı görmek değil, kendini güvende hissetme hali. İne çekilme halidir benim için cam kenarı.
0: Öyle mi?
1: Benim için yani içeri çekilme, hani kuytuya çekilme. Koridorsa hem sana lojistik anlamda bir kolaylık sağlar, tuvalete kolay gidersin, kalkar iki yürürsün falan. Hem de dışarıya daha açıksındır.
0: Çok iyi.
1: Öbürü yani sen mesela dışarı dönükmüş gibi görünen içe dönük bir insansın ya aslında. Hani o anlamda merak ettim. Cam kenarı mısın, koridor musun
0: evet,
1: diye.
0: Evet, cam kenarı tamam.
1: Yani
0: çok
1: içeride
0: iyi
1: kalma hali.
0: Evet, çok tatlı.
1: İçeride kalma hali gibi. Peki, somut bir şey soracağım. Hayatından son 1-2 yıldır çok elediğin insan oldu mu?
0: Oldu.
1: Bir yıldır, 2 yıldır.
0: Evet.
1: Bak son ama. Yakın.
0: Evet, evet. Çok oldu. Yani şöyle. Zaten çok az insan var etrafımda. Çalışma arkadaşlarım var. Bizim şirketin çalışanları var. Bana çok yakın olan çalışan insanlar var. Zaten çekirdek bir ailem var. Sohbet edebildiğim, yani bir zaman sonra ona dönüşüyor çünkü. Konuşabildiğin, tırnak içinde geyik muhabbeti ya da ne bileyim işte daha sıradan muhabbet yaptığın, bir de entelektüel muhabbet yaptığın insanlar var. Onlar bile dönüşüyor ve değişiyor. Yani bu o insanlardan haz etmediğin için değil, o değişim ve dönüşüm ya da senin algılama biçiminle örtüşmediği zaman yollar ayrılıyor. Ben de çok hızlı bunu yapabilen biriyim. Yani tercih etmiyorsam ve bir şey benim için devam etmiyorsa. Çünkü insanın yaşının ya da olgunlaşma süreçlerinin çok keskin ayrımları var bence. O keskin ayrımlarda gerçekten zorunlu değilsin bir şeye devam etmeye. Çünkü sen bir yol almışsın. Evet başkaları da yol almış ama aynı şeyde değilsin yani. Aynı yolda değilsin, aynı hikayenin içinde değilsin. O zaman tabii çok hızlı bir şekilde temasım kesiliyor. Bunu söylerim de bir de.
1: Ne dersin? Yani
0: seninle paylaşacak bir şeyim kalmadı diye.
1: Yallah.
0: Evet yallah. Yani yallah lafı çok kullandım bir laf değil ama.
1: Hiç ağzına da yakışmadı. Yallah şöyle duruyor yallah. şimdi sen de ki mesela şöyle söyleyeceğim. Tutarlı, çok tutarlı görünüyorsun.
0: Deli gibi bir şey, evet.
1: Bence bu çok güzel bir şey.
0: Tamam, umarım tutar.
1: Yani bu bir duruş.

0: yani duruş da değil de tutarlılık başka bir şeydir yani. Çok savrulma yaşamadan.
1: Yok, evet.
0: Hani o duygu aralığın şurada olur, buradan buraya savrulmazsın.
1: Ama onun için kasmıyorum kendimi.
0: Hayır, yaşıyorum, evet. Oraya aynen gelmişsindir.
1: Evet.
0: 35'inde 40'ında olmuştur o. O tutarlılık...
1: hani
0: şu... şu var ya insanda. Şudur senin için. Hmm. Dışarıdaki insanın. Murat mı? Asla onu kabul etmez. Murat mı? O böyle bir tepki verir. Bilirler ya, tutarlılık evet, böyle bir şeydir evet, ya. Evet. Hani bilirler. Böyle olunca insan bence elemek de zamanla çok kolaylaşıyor ve çünkü tutarsızlıkları görmek de çok rahatsız edici bir şey oluyor.
1: Tabii şimdi ya, yani belki de onun tutarlılığı öyledir, bilemem yani, insanlar tercih ediyorlar bazı şeyleri. Hı-hı. Ama şey var, böyle kaypaklık denir ya, ben onu hiç sevmiyorum. Yani işte insan çeşitli çıkarları için başka şekilde davranmaya başlama yeteneğine de sahip bir canlı olduğu için. Ben de hiç öyle birisi olmadığım hı-hı için biraz önce de anlattığım gibi yani bana uymuyorsa ben orada masa olmadığını hı-hı ya da olduğunu olmasa bile onu kabullenmiyorum yani. Orada olmuyorum. Hı-hı. Bu tamamen onunla alakalı bir şey.
0: Ama canım burada masa var diye iddia eden de kaypak olmuyor değil mi? Eğer bir çıkar için bunu yapmıyorsan.
1: Onu diyenler olmuyor. Hı. Onu kabullenip evet orada masa var görmüyor musun deyip hı-hı bilip de olmadığını hmm iddia edenler. Kaypak kısmı o.
0: İşte bu tutarsızlık bence.
1: Bence de öyle. Dolayısıyla ben onların hepsini yok sayıyorum hayatımda.
0: Yani kaypaklığına bir justify etme hali tabii, tutarsızlık. Tabii. Yani onu hani tabii, tabii kılıflama hali. Tabii,
1: aynen.
0: Oluyor evet. O bu yalnızlık getiriyor mu?
1: Bana mı? İnsan evet yalnız bir şey zaten. Yani neyi kastediyoruz mesela yalnızlıktan?
0: Çevre hani eş dost böyle daha küçük bir çevre.
1: Var eş dostum zaten.
0: Hani küçük yani bir çevrede daha yaşama.
1: Şey i̇şte derler o, ya.
0: Az öz.
1: Yani işte hayvanlar çoğaldıkça akıllanır, insanlar çoğaldıkça hmm aptallaşır diye. Yani çok kalabalık bir insan grubuyla yaşıyor. Yani zaten bir toplumun içinde yaşıyorsun da. Ama kendi özel hayatın öyle olması çok tuhaf bir şey bence. Normal gelmiyor bana. Herkesle ne konuşabilirsin? Bunu zaman zaman yapabilirsin. Çok da keyifli bir şey. İşte biraz önce yayın evinden çıktım. Orada bir takım genç yazarlar, yazar adayları falan bir yarım saat, bir saat hı-hı vakit geçirdik. Sohbet ettik. Ben bir şeyler okudum. Onlar bir şeyler söylediler falan. Çok güzel bir anı, keyifli. Hı-hı. İşte insanlarla bir aradaydım. Hiç kimse birbirine bir çıkar için bulunmuyordu falan. Bir paylaşım yaptık. Ayrıldım benim için okey. Bunu tekrarlayalım sürekli falan duygusu yok yani. Hı-hı. Ben de olmuyor.
0: O genelde ne zaman oluyor?
1: Ya o da var aslında. Yani o şey...
0: Kitaptan yararlanmak istemiyorum. Yani bu adaletsizliği sana yapmak canımsın istemiyorum. Bu doğru bir şey değil çünkü.
1: Sağ ol, tabii tabii. Ya bunların işte hepsinin hı-hı tespiti bende var. İnsanlar bazen o duruma, o şeye aşık oluyorlar. O yaşadığı hı-hı ambiyansa, o anın duygusuna, hissine aşık hı-hı oluyorlar. Hep aynı yere gidip aynı şeyi yapmaya çalışırlar. Ben onun peşinde koşmam. Yani dolayısıyla yalnızlık belki hani insanlar için olumsuz bir önerme olarak yalnızım. Yani bir şeyim, eksiğim falan. Duygusunun dışında bir tanımı var bende.
0: Ya bu zor ama anlattığın şey. Bir duygu çok güzel. Tekrar bir araya gelelim mi? Ne kadar güzel vakit geçirsin.
1: Bir de aynı
0: geçirsin
1: insanlarla gelmek zorunda değilsin ki. Hı. Yani başka bir yerde yapıyorsun hı-hı onu zaten. Ama bu işte yemek masasında oluyor. Ama herhangi bir şeyin köşesinde oluyor. Ya da işte bizim iş yerinin boyacısı var, Metin. Metin bir edebiyat aşığı adam çıktı. Burada boya kovası, elinde fırçası. Bizim ofisin ciddi edebiyat okuyan bu arada bir hı-hı adam. Yeni kitap geldi mi diye gelir bizim kütüphanedeki kitapları hı-hı inceler falan. Şimdi Metin'le yaptığım muhabbet de okey. Ben dün Floransa'da dolanırken o bana İtalyanca bir şeyler yazmış benim orada olduğumu bildiği hı-hı için. Sonra da işte kitap üstüne konuştu falan bununla ilgili. Hı hı. Ben ona cevap verdim. İşte kitapları bir sürü yere göndermiş. Bir sürü kitap aldı mesela. Bu da benim için hı hı benzer bir paylaşım şekli. Ve insanların temasının böyle olmasını seviyorum ve tercih ediyorum açıkçası. Yani gittiğim yerde herkesle ilişki kurabiliyorum belki. Ondan dolayı olabilir. Hı. Yani sosyal bir insan değilim. Ama işte bu eczanede de dans ediyoruz. Öbür tarafta herhangi bir restoranda otururken hı-hı işte oranın şefi geliyor. Onun yaptığı yemekle ilgili bir şey söylemiş oluyorum garsona. Garson gidiyor şefe söylüyor. Oturup yemek konuşuyoruz bir yerde falan. Hepsi aynı şeyin bütünü. Aksi takdirde benim bir arkadaş grubum.

0: ailem var. Onlar olmadan ben bir hani böyle blok halinde yaşadığım zaman dışarıyla ne konuşacağım bilmiyorum o zaman belki.
1: Çünkü dışarıdan şöyle bir intibam var ya, sen deneyim seven birisin. Hmm. Yenilikçi, deneyim seven. Ama dışarıdan sanki rutinlerine çok bağlıymışsın hissi de veriyorsun. Hep aynı restorana gidermiş, hep aynı yemeği yermiş, hep aynı mahallede, aynı kafede otururmuş hissi de veriyorsun.
0: Bir kısmı doğru. Yani muhafazakar bir insan olduğumu söyleyebilirim. Yemek yediğim yerler bellidir. Yediğim yemekler de bellidir. Ama denemekten de şey yapmam yani. Yani bunu da severler mesela. Yani yemek konusu özelinde ya da kahve konusu mesela. Çok sevdiğim şeyler. Bir şey denedikleri zaman ya da ben geleceğim zaman oradaki şef bir şey dener. Sizin için bunu yaptım. Geçen gün işte bunun limonu az demiştiniz. Ben de böyle bir şey yaptım diye getirir önüme. Bu iletişimi seviyorum. Hani ben geleceğim, bana da şundan yapsana bir tane demiyorum. O onu düşünüyor çünkü bir şey paylaşmış oluyoruz. Yani ilişkilerim böyle olduğu için mutluyum. Yani.
1: Peki bir şey söyleyeceğim ama kızma bana. Kıllıkların yumuşuyor mu?
0: Kıllıklarım mı var?
1: Hayır. Hani neydi, paspasın sana özel diye öyle bir şey hatırlayamadım.
0: Hayır, hayır, onlar yumuşamaz.
1: Aa, hani sette paspasın sana özel, karavanın oradaki paspas değil
0: tabii,
1: mi?
0: Tabii.
1: Ona sen
0: ayak. Paspasama kimse basamaz. Benim ayakkabı çekeceğimle kimse ayakkabı...
1: Değil mi ya?
0: Değil ya, bu niye olsun?
1: Ya paspasıma kimse basamaz.
0: Ama bak sektörde, sektörde şöyle bir şey gelişti. Onu biliyorum yani. İşte Murat Bey'in şey kutuları niye öyle düzgün de bizim kutular böyle. O diyor ki onu, o istiyor. E bizimkiler de öyle olsun falan. İşte herkesinkiler öyle artık. En azından böyle bir şey var.
1: İnsanlar, bir düzen getirdim diyorsun.
0: Bir kendi kendine oluştu yani. Ben en azından kural koymadım. Sadece dedim ki benim paspasım ya bu. Kimse basmasın. Eğer ki basılmıyorsa bunu kullanabilir herkes. Onunla ilgili bir sakınca yok yani benim için. Ama yani ayakkabıyla basıyorsam kardeşim paspasın üzerine, ben onu kullanmam yani.
1: O paspas nerede duruyor?
0: O paspas benim kutularımın içinde durur.
1: Kutuların içinde duran paspasa niye basıyorlar?
0: Öyle basmıyorlar. Diyelim orada duruyor. Şimdi bunlar olmadan önceki, milattan önceki tarihlerden bahsediyorum. İşte ayakkabısını giyiyor, dışarıdan geldiğini o paspasın üstüne çıkıyor. Sonra çorabıyla, sonra yeni ayakkabısı. Aynı paspasın üstünde hem ayak silinmiş oluyor, hem yeni ayakkabı giyinmiş oluyor, hem çorapla basılmış oluyor falan falan falan. Benim için hijyen açısından hiç uygun değil.
1: Eve ayakkabıyla girilir mi sizin eve?
0: Yok.
1: Yemeğe geldik. Gayet şık giymişim, topuklularla gelmişim şu elbiseyle.
0: Tamam.
1: Çıkarıp terlik mi giyeceğim ayağıma?
0: Hayır, eğer şöyle bir şey yapıyorsun bizim evimize gelirken. Kendi ayakkabı ne giyeceksen fotoğrafını gönderiyorsun. Ben onu aldırıyorum.
1: Ne diyorsun ya? Dinliyorum. O zaman tamam, hemen Murat Aygin'e en pahalı ayakkabı. Şimdi
0: evet,
1: 85 bin, 90 binlik bir ayakkabıyı.
0: Hiç problem değil. Orada bir fiyat rencim yok. Ne istiyorsan. Ondan sonra yani ona göre bir yerde konuk ediliyorsunuz tabii ki. Dolayısıyla öyle bir sorun olmuyor. Bütün yatak odasında da gezemeyeceğin için davete geldiğinde.
1: Ama orada ayakkabımızı çıkarmadan girebiliyoruz.
0: Girebilir.
1: Evet. Yani topukluyla mesela.
0: Topukluyla mesela.
1: Tamam.
0: Bu niye topuklu salonumuzu alınırsınız o zaman.
1: Hayır, düşündüm çünkü aynı paspasın üzerinde yeni ayakkabı, eski ayakkabıya dikkat eden adam eve sokmaz diye düşündüm.
0: Sektör açısından daha hassas olmak gerektiğini düşünüyorum ben. Yani bizim oyuncu camiası açısından.
1: İşler nasıl? Oyuncu camiası açısından. Ha. Yani projeler nasıl, gelen teklifler nasıl, sektör nasıl?
0: Peki. Ben Alaka Medya diye bir şirket kurdum. İşte hem YouTube'a proje üretiyoruz, hem dijital medya için, hem bir sinema filmi çalışıyoruz.
1: Bu arada Murat Aygin'in YouTube programları da başladı, onu da söyleyelim. Evet. Hayırlı uğurlu
0: olsun. Sizi de davet ediyorum mümkünse.
1: Seve gelirse, seve, koşa koşa.
0: Sağ olun. O güzel gidiyor orası. Yaklaşık 20 küsür kişi çalışıyor ekipte. O yüzden ben bu sene bir şey almak istemedim. Yani bir dizide oynamak istemedim. Neler var hiçbir fikrim yok bu sene. Sadece kendi hani reytingleri yüksek olup ön planlı olan işleri az buçuk biliyorum. Ama çok takip ettiğimi söyleyemeyeceğim. Önümüzdeki sene prensip olarak bir projeyle anlaştım. Ama işler nasıl sektör açısından çok bilmiyorum. Duyduğum kadarıyla ilgilenmediğim için bilmiyorum.
1: Seninle ilgili işleri merak etmiştim ben yani genel.
0: Çok teklif. Çoktan kastım 3-4 tane ciddi teklif oldu. O da senin demin söylediğin şeyden. Yani bunu Murat oynar, bunu oynamaz falan. Hani herhangi bir şey gelmiyor çok şükür. Benim neyi isteyip neyi isteyemeyeceğimi bildikleri için insanlar. Ama önümüzdeki sene bir şeyde prensipte anlaştık.
1: Aa, Mayıs'ın, Eylül mü?
0: Eylül sezonu için. Hı-hı. Mümkün değil yani. Ben Haziran'ın sonuna kadar şeyim. Bu kitabın şeyi de var. Hı-hı. İşte tanıtım i̇mza turları, günleri imza şunlar. Günleri şunlar bunlar. Ve tabii ki konserleri falanları filanları olacak. Kendim zaten iş çekeceğim bir de. Dolayısıyla Eylül'de start vereceğim bir iş şu anda görünüyor.
1: Hadi bakalım. Şeyde geleneksel medya.
0: Tabii tabii.
1: Yani ana dijital akım. Değil, ana akım.
0: Dijitale ben bir iş çekeceğim. Yani yazdığım iki tane iş var. Dizi. Bir de sinema filmi var. Hı-hı. Onun da omurgası ve genel hikayesi bitti. Onu şimdi senaryolaştıracağız. O süreçte önümüzdeki sene sonuna doğru olur herhalde.
1: Yapımcılık olarak devam etmeyi, evet tabii, bu var. Tabii. Onun dışında başka işler düşünüyorsun yapımcı olarak.
0: Evet ama bizim işlerimiz genelde dışarıdan aldığımız iki tane iş olacak gibi duruyor şu anda.
1: Hadi bakalım, sen niye YouTube'a girdin?
0: Orası çok güzel bir
1: yani
0: mecra.
1: Yani ne düşündün? Ne,
0: özel bir plan
1: sen
0: yaptın.
1: Sen niye bizim ekmeğimize mahyolda yakaladın?
0: Ya
1: şaka yapıyor.
0: Yani şöyle, ben şimdi ticaret de yapıyorum biliyorsun. Bizim ofislerimiz vardı. O ofislerdeki çalışanlar daha büyük bir yere geçtiler. Hı hı. Orada işler iyi gidiyor olduğu için. Hiç sığmıyorduk yani. Boş duran ofisler vardı. İşte ben rotadan çıktığınızı çektikten sonra birkaç tane iş çektim işte. 29 Ekim'ler Atatürk'le ilgili falan bir şeyler. Birkaç tane reklam çekmiştim. Talepler oluştu. Hı hı. Talepler oluşunca kafamda da böyle çok karşılığını görmediğim birkaç tane dijital proje vardı. Sonra arkadaşlarımla dedik ki biz buraları kullanalım, stüdyo yapalım. Kendi ofislerimizi stüdyo yaptık. Orada çekiyoruz aslında işleri.
1: Başkalarına da verilebilir.
0: Çok öyle şeyimiz yok açıkçası. Hani zaten benim makam odası gibi bir yerde o. Gelince göreceksiniz zaten. Evin salonu gibi bir şey. Öyle bir talebim yok açıkçası. Yani başkalarına vereyim. Budur budur. Ama her şey kendimizde bitiyor. Yani sesinden, ışığından, kamerasından.
1: Sen ne güzel şeyler almışsındır oraya. O kameralar. O
0: bir şeyler var çok şükür.
1: İyidir yani. Para var. Markaları böyle kalitesi iyidir diye düşünüyorum.
0: Fena değil evet. Fena değiller sağ olsun.
1: Neden bunu sordum? Niye yapıyorsun diye. Sadece bundan dolayı. Çünkü hani şöyle bir şey de var. Aslında ya dürüst olayım mı? Ama çok aşırı dürüst olacağım.
0: Tamam. Sonra da birbirimize koşarak sarılalım.
1: Ya aslında insan davet ediyor ya konuk olarak. Hı-hı. Gerçekten merak ediyor musun o insanları ya?
0: Evet. Aa. Ettiklerimi yani çağırıyorum zaten.
1: Ettiklerini çağırıyorsun evet. Değil mi? Yani öyle...
0: Onlar için de çok değişik tecrübe oldu. Hepsi için. Şimdi spoiler vermeyeceğim. Senin için spoiler vermeyeceğim. Hı-hı. Stüdyoda neler yaşayacağını bilmiyorsun çünkü.
1: Ne yaşıyor olabilir? Yani ne yaşayacak olabilir?
0: Ha
1: tamam. Evet. Hayır, yani korkutma.
0: Niye
1: yani
0: korkuyorsun?
1: Şey... Yok korkmam.
0: Sadece
1: canım,
0: şey...
1: Korkmam.
0: Ortalama bir şey gördüm, o ilginçti. Yani herkes hayatının gidişatına 10 yaş civarında karar vermiş. Özellikle Anadolu'dan gelenler, oralarda doğanlar gelenler, Cumhuriyet'in çocukları, o Cumhuriyet'in fırsat sağladığı ailelerin çocukları, bunun farkına varan insanların çocukları. Hepsi 10 yaşlarında bir sebepten karar vermiş. Biri bir hastanenin başına geçmiş, öbürsü bir şey yazmış, bir diğeri başka bir şey olmuş. Her birine sorduğunda... Suna yakın dahil olmak üzere. Aa o gün şöyle bir şey olmuştu. Evet ya ile kendi kendilerinin farkında oldukları anlar yaşıyorlar. Yani o çok benim için önemli bir şey.
1: Değil mi?
0: Yoksa geleceksin sen kendi işini anlatacaksın.
1: Ay yok.
0: Benlik işler değil onlar yani. Yani tabii ki kendi profesyonel hayatıyla ilgili bir şeyler insanlar paylaşıyorlar. Onunla ilgili ben bir şeyler soruyorum. Ama ben zaten insanlara böyle farklı bir yerden soru sorduğum için... Merak ediyorum çünkü. Gerçekten merak etmedim. Hiç kimse almadım. Merak ettiğim insanların sayısı bitince de programı bitireceğim zaten.
1: Evet yani ya insan yaptığı işle ilgili niye konuşur ki belli bir yaştan sonra? Niye yaptığı işi anlatır ki?
0: Tabii.
1: Çok acayip gelmiyor tabii, mu tabii. Sana da? Bana çok acayip geliyor. Niye anlatayım? Yaşamışım 40 yılı tamam mı gazetecilikte bilmem ne. 40 yıl dolu dolu yaşamışım. Aynen. Böyle anlı şanlı. Niye anlatayım oturayım da hani? Çok saçma geliyor.
0: Şu var, insanlar buna o kadar alışmışlar ki yani hep aynı şeyler soruluyor, evet. Hep aynı şeyler anlatılıyor. İşte Hande Kazanova geldi dedi, ilk defa şey konuşmadım bir yerde, astroloji. Başka bir doktor arkadaşım geldi Halil Atmaca, o da omurga cerrahı. Dedi tıp konuşmadım.

ben onu merak etmiyorum. Sen zaten yapıyorsun bu işi ve herkes sana bu soru soruyor. Ben de onu merak etmiyorum. Bunu yapan bir adam hayat, nasıl bir hayat yaşadı? Onu merak ediyorum. Ve bunu

0: verdin.
1: Evet.
0: Yıllarca.
1: Hayır, şöyle bir şey.
0: Yani bunu da ama bunu da burada kendimize batırıyorum. Çünkü
1: onu hemen açıklayacağım.
0: Çok kızıyorum tabii, ben de tabii. Medyaya.
1: Ve şu açıklamayı yaparak ben onu yaparım. Özellikle işte nasıl tanıştınız, nasıl evlendiniz?
0: Ay, ay.
1: Ben çok uzun bir zaman, hani sen de belki biliyorsundur, hatırlıyorsundur. Bir yere katılmayı istemiyorum. Ne kadar işte bilmem ne güzel hikayeniz, ne güzel bilmem ne. Ya. Bunu kapan kaptı bir kere. İlk birkaç röportaj yaptığım insanlardan biri sensin, program yaptım. Tamam artık yani. O yayınlanıyor, bilmem ne oluyor. Seninle o konuştuğumuz mesela başka neredeyse hiçbir yerde konuşma. Kimse de bana bir şey sormadı. Akraba muhabbeti. Ben akraba sevmem. Şimdi bir takım tanınmış insanlar aynı muhabbeti yapıyorlar. Ben de akraba sevmem çünkü işte bilmem ne falan. İnsanların bunu söyleme şeyi de yoktu. İşte bana gelen, profesyonellere gelen insanlar da çok alışmışlar. Hep işte tıpla ilgili biri geliyor, onunla ilgili bir şey anlatmaya çalışıyor. Diyorum ki, abi ben başka bir şey soruyorum. İyi misin? E işte iyiyim, işte şunu yaptık. Hayır hayır, nasılsın, iyi misin? Nasıl yani falan. Ben sana nasılsın diye soruyorsam, nasıl olduğunu merak ettiğim için soruyorum. Ne haber abi falan diye bir şey sormuyorum. Gözün içine bakıyorum, ilk defa şey görüyorum. Yani ben o insanları tanıyorum çünkü bir de. Böyle gözleri dolan çok insan oldu. Bana çok uzun süredir kimse nasılsın diye sormamış. Dedim, bana da sormadılar. Yani ben de bunu merak ediyorum mesela. Birisi sorarsa söylerim ya, iyiyim ya da değilim. Bu özel bir şeye dönüştürdü. Evet. Benim için de belki gelen konuklar için de.
0: Evet, o oluyor. Bir de senin başta söylediğin aynaya 10 saniye bakma hali var ya. Hmm. Belki de onu sen yapıyorsun. O da var bak.
1: Olabilir.
0: Belki de oturup bakmıyor, onu düşünmüyor bile
1: ama
0: nasıl olduğunu.
1: Bütüncül bir şey ya, zaten hayatını öyle yaşıyorsun falan.
0: Evet.
1: Bir şekilde.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
3: Öncelikli yayın.
4: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
6: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
7: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
8: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
9: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
11: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
0: Biz bu yıl hafıza dedik ya, sorumuz şu, kaç yaşında kaldın ya da hangi olayda kaldın?
1: Olayda kaldın.
0: Yani yaş derken kaç yaşında hissediyorsun gibi bir şey değil bu. Bir olay vardır, bu travmatiktir ya da çok iyi bir olaydır. Harikadır, dönüm noktandır. Bir olay vardır böyle
1: tabii.
0: İşi, ilk aklına gelen ama.
1: Tamam.
0: Bin tane vardır.
1: Anlatayım mı?
0: Lütfen, kaç yaşındaydın?
1: Yaş 2010. Zaten yani...
0: Eşin ilk gördüğün an değil mi?
1: Yok yok.
0: Rabbime şükürler olmuyor. 500. kez.
1: Kız aşk olsun. Şöyle bir şey. Gidiyorum
0: buradan, ben. Buradan hakikaten Aslı'ya da değil mi? Öpücükler yollayalım. Seviyoruz.
1: Şöyle. O böyle bir bütüncül bir dönem aslında. Bir tanesi... işte tiyatrom var. Ondan sonra bir salonum var. Orada projeler yapılıyor. Bir akşam telefon geldi. Oyuna çıkılıyor. İşte beni büyüten soyadını da aslında anne tarafının soyadını ama annemin halası olan. Onun hikayesini de yazacağım sonra. Cici anne diyeyim. Ölüm telefonu geldi.
0: 2010'da.
1: Sürpriz herkes. Hı-hı. Evet. Onun da Şubat ayı. Ondan sonra sahneyi bitirdim. Arabama atladım. İstanbul'a, Çatalca'ya gittim. Bütün geceyi onunla geçirdim. Sabahta işte kaldırdık, nefrettik falan. O an çok değişikti. Ertesi gün de onu mezara ben indirdim. Bir değişik bir vedalaşmaydı. Yani bir insanların kafasına, ölüyle aynı odada. Ben onun yanında yattım. Ben onun kucağında büyüdüm zaten. Kucağında.

0: da o son gecemizi geçirdik. Sonra kendi ellerimle indirmek istedim. Kendi ellerimle indirdim. Kimseyi de almadım aşağıya. Ondan sonra çıktım ve Çatalca ile vedalaştım mesela. Onu hiç unutmuyorum o zaman. Beni dönüştüren şeylerden biri oydu. Ardından şeydi. Arkadan babaannem falan öldü. Böyle birkaç şey arka arkaya oldu. Onu da ben indirdim. Böyle bir şey yaşıyorum. Böyle bir fırtına, bir kasırga yaşıyorum. Arka arkaya bir sürü şey oluyor. Sonra zaten böyle çok mutlu bir şeyim yok hayatım. Özel ilişkim de öyle çok mutlu değil. İşte motorlu hız denemeleri, şunlar bunlar. O zaman Boğaz Köprüsü'nde gişeler var. Gişeler daha şey açılmamıştı o tepeden, o GSK, KGS sistemleri. Kasksız Boğaz Köprüsü'nden Avrupa yakasından Anadolu yakasına gecenin dördü müydü sabahın? Öyle bir saatte manyak gibi bir hızla geçtim dedim ben ve gözlerimi kısarak. Yani ya gişelere çarparım ya geçerim yani bakayım. Ondan sonra geçtim. O an şeydi yani böyle filmle yapabilsem anlatamam herhalde o hissi vermeyi. Bir de kafamın üstünden bir kurşun geçmişti bir yerde. O his de mesela çok değişik bir histi benim için. Bu da öyleydi. O gişelerin o sesini hatırlıyorum yani. Görmedim çünkü şeyi. Yani bir, öyle bir anda geçiyorsun ki. Sonra bir çıktım bir süre sonra. Bir şey beni durdurdu böyle. Resmen bir çok kocaman bir ağabeyini Boğaz Köprüsü'nden geçtikten sonra durdurdu. Yanına polis arkadaşlar geldi. Ne yapıyorsun diye. Dedim hiçbir fikrim yok ama şu anda daha iyi hissediyorum. Çektim kenara. Kaskımı taktım. Biraz konuştuk, çay içtik, sohbet ettik falan yani. Ertesi gün hayatımı değiştirmeye karar verdim. Yani o değişim öyleydi. O değişime karar verdim. Ve ondan sonra Nihan'ı tanıdığım sürecin hikayesini biliyorsun. Ama o an yani. Böyle üst üste
1: O tam
0: biriken
1: 2010 muydu?
0: tam
1: O da
0: 2010.
1: 2010.
0: Yani şöyle, Şubat'ta öldü Cicem'le. Mart'ta Nihan'la tanıştım. O bir aylık süreç
1: Biri gitti, biri
0: içerisinde
1: geldi.
0: gibi oldu. Ve onu tanısını çok isterdim mesela.
1: O zaman bir kelime rica edeceğim.
0: İlk
1: Yani
0: defa birisine bir şey anlattım. Bunu birisine anlattım ilk defa.
1: bugünkü Murat, 2010'da o gişelerden öyle bodoslama geçen Murat'a bir kelime söyleseydi, bu 16 yılı yaşayan Murat ne derdi?
0: Ha, Murat'a mutlu ol her
1: Murat'a.
0: zaman. Bunu hak
1: Yani o
0: ediyorsun.
1: anı yaşayan adama. O zaman mutlu ol deyip bir de Murat Aygen yazarsak programı da bitirdik.
0: Teşekkür ederim.
1: Kitap çok okunsun. Sesten az önce efendim, buyurunuz. Ve Murat Aygen de mutlu olsun. Ailesiyle, yaptığı işlerle, multidisipliner beyin şekliyle, cam kenarı oturma biçimiyle. Kapat Ceyhun, kapat. Umarım kaydetmişsindir, kapat.

0: her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sundu.
1: Kamu spotu.
2: Adım Serdar. Annem de babam da beni çok seviyorlar.

0: bu gece uyumadan önce elimi tutar mısınız?
1: LÖSEV
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: scale of 1 to 10.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Rising Sun. Ama asla.

0: kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
2: Bloomberg ET Radyo.

gün dönüp bakınca düşler içmiş olursa yudum yudum yudum yılları ağlar.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Ömer KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: both.
1: Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.